0: bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömresine zeng edin.

idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İBank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.

0: Endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakbul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
2: Danışır Baki FM 105. Bizimle bir dalga.

0: birden çok ticaret aletine çıkış elde et. Birbank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Birbank Invest tetbikinde. Birbank Invest, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Hizmet, Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi'yle birlikte teklif olunur.
1: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker.

0: danışır Bakı.
1: Her evden gelen ses. Azerbaycan Radyosu. Azerbaycan Radyosu. Bu sözün benim için çok büyük manası, çok büyük ehemmiyeti var. Ben uşaklıktan bu sözün vurgunuyam. Uşaklıktan Azerbaycan Radyosu'nun vurgunuyam. Ele televizyaya gelmemin de sebebi belki de radyo olan sevgim olup. Radyoda hemişe dinlediğim Fatma Hanım Cabbarlı'nın sesi beni getirip bura. İş faaliyetime televizyada başlamama bakmayarak hemişe Azerbaycan Radyosu'nda veriliş okumak, orada danışmak benim büyük arzum olup. Ve iller geçenden sonra nihayet ki ben arzuma gelip çattım. Azerbaycan Radyosu'nda veriliş yaparmaya başladım. Ve bundan çok büyük zevk alırım, hoşbaktım. Azerbaycan Radyosu'nun 157. Ben bütün benimle birlikte işleyen hemkarlarıma can sağlığı, uzun ömür ve işlerinde büyük büyük uğurlar arzuluyorum. Yaşasın, var olsun Azerbaycan Radyosu.
2: Halk artisti Roza Tağıyeva.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Pensiya 600 manattırsa kredi ne kadar olar? Banko Baku'da 13 bin malta dek. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 bin malta dek nakt pul krediti teklif edir. Üstelik zaminsiz. Etraflı 145.
2: Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkez Bankı'nın 247 numaralı lisansı ile faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: 100 mi?
1: Özü de nakit. He, bu adam hiç o kadar pula hiç değmez.
2: Dirilen Adam bu akşam saat 22'de.
3: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezerinize çatırdık. Bakı Abşeron 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Liri 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbək 105 FM.

0: paycısı ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Birbank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Birbank Invest tetbikinde. Birbank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankası'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premium üret. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
3: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Sipriz layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numara.

0: Birbank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankası'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Öten iller nermelerde.

Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan felçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Sehiye Nazirliği.

0: He, bu adam hiç o kadar pula hiç değmez.
1: Dirilev Adam bu akşam saat 22'de.
2: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezerinize çatırdık. Bakı Afşarov 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Firbeş FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbək 105 FM.
3: Danışır Bakı, saat 17'dir.

0: Teler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Sizinle bir damarda. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
3: Diyabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acıdı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yudus durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön, ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliği.
4: Danışır Bakı.
5: Öten iller nəğmələrdir.

0: Elde etmeye telersin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nöktaz.
1: Pulunu sadece yığmak yok. Her gün arttığını da görmeyi istiyorsansa bir bank yığım hesabı tam senlik bir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için gün arttığını da görmeyi istiyorsansa bir bank yığım hesabı tam senlik bir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözlemersen cemi 24 saat kifayetli. Çünkü hesaplanan faiz her gün balansına ilave olunur. Üstelik pula ihtiyacın olsa ve pulunu çıkarsan kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244

105 Hikayet. Ustad talebelerini imtihan etmek kararına gelir. Ağ vereğin bir kenarına kara kalemle nokta koyup soruşur. Ne görürsünüz? Talebeler bir ağızdan kara nokta gördüklerini değiller. Ustad gülümseyerek, siz büyük

0: ile gerçekleştir. 50 bin manata dek nakbu kreditini minimum 9.9 faiz ile elde et. Planlarını hayata geçir. Etraflı 145.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Halk Bank'tan petrol kartı indi pulsuz. Her alışverişten 3 faiz petrol. Kart kalığına illik 8 faiz gelir kazanın. Üstelik pulsuz köçürme ve nakdlaştırma. Halk kartı pulsuz çattırılmayla online sipariş edin. Etraflı 138. Halk Bank.
1: ASCE Halk Bank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

kelimenin sinonimler lügati. Aypara, hilal, ay, ayrı, xüsusi, tək, müstəqil, özbaşına, ayrı, qeyri, digər, ayrı, başqa, savayı, ayrılma, uzaqlaşma, ayrılma, bölünmə, parçalanma, ayrılmaq, uzaqlaşmaq, ayrılmaq, bölünmək, parçalanmaq, ayrılmaz, yaxın, ayrılıq, başqalıq,

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.